Spencer Parlamentosuna Mencut Bin Kisanvani programa sırtansı Protokan Penmin Sandin Dolkar Medya Mekançaz Akashvani Kargilikan Zerin Yut Vaksma Petoğa Bacat Rukçanlı Akashvani Dehlikana Hindi Na Anglizin Khabarun Dilebet